0: 赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
1: 奥特曼吗？奥特曼。
2: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
1: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
0: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
3: Мен Олимпиада бүтүп келген, кайтып келгенден кейін, мисалы Бәл болсын, мыш коучлар болсын, мыш кичик балаларның мәл топ тапкерлерін көріп, шундай яхшы булган балаларым бар екен, ләкин һәммәсе мәл топчылар емес дигәнгә, махсус туган бер тренерлар юк екен деп шуны көріп, мыш балаларны махсус бер системада тәрбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойнап.
4: Генда, голдагы генда.
5: Дизлер.
1: 我马上去做嘛，就是。
3: 啊，马上就做，马上去做。那
5: 咱们慢慢做的怎么拍？
3: 慢慢，我们这个还是得慢的。
4: 啊，我很紧张。
5: 啊，咋做那个的？
1: 哎，来了，好了，来电了。
0: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
3: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kuş okalı ikimiz.
0: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
2: Biz destepte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik. Amda ümitsizmiş nerede degen çağda bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak koldun bürüp koysak hem kaçan bundan yakışı muhak boğan çanlarını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirlep az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
1: Cep ise çıkıyor.
0: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说有希望就有未来。
1: 好 ,OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
1: Anlaşmanın bekliyor. Adem en dışkılayı bekliyor. Son dönemi. Bir gün dükkü asla korktu. Bursun asla. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştı. Yarısı yamuğu yıkıp duran. Anlaşmanın.
3: Ha, tükkü işte balonla meşgul başladı. Doktor.
1: O koç balığının değerini özlemdi bu.
0: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在教练离开你以后，第二个
6: 孩子在狂练吗？
7: 狂的吧，
6: 狂的你的那么吗？
2: 感谢大哥送来的勺子。
7: 凉了呀。
6: 那家是不是跟着你们？但是呢，对不对？
8: Nevet kegen de masa çıkıyor. Ağzının çıkmayı da oldu.
3: Ulan.

0: 球场本身就是自由，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ya. Zeyn çıkmasa, zeyn tatmasak lan payda çıkmasa mı?
2: Özünü özüye yapmak istiyorsa, topçu balla hep bir görüş yapıp biz iş bütü yapıp. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine.
1: Kolumuzdan
2: ha. Maksat payda da pişemez. Özünü özüye yapmak istiyorsa, zeyn tatmasak.
1: Zeyn lan tatmasak.
2: Özgür diye yapmak istiyorsa buldu.
3: 就你这个小个子，你爬得上去了？
4: 根本没有人。
5: 人爸妈，
6: 人爸妈家进来的。
7: 没有人。
8: 没有的。他
9: 两开的跑车来了。
1: 爸，要什么？要什么？
10: 买
1: 这个。
10: 养娃子怎
0: 么？日子不轻松，脚步不能停。
2: 俺要全部都付给妈妈去了。
0: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
2: 来。好好好好好好好
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
11: 好好好
12: 成为像 C 罗一样的，
11: 踢球很苦吗？
12: 不苦。
2: 准备，啊，好了。Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının endi sevildik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu iyi bulmuş. Genç cevallilik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklerim ben aşka tutku olabiliriz.
0: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
2: Hazır oylab baksam, ben küçük bir maçla, hazır kadar bir hoşçakalı karşıla, futbolda münasebetlik.
1: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes suslap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
13: Cihui 必须要把握好啊！
14: 新疆
15: 加油！
14: 康师
15: 加油！
14: 岳坡
15: 加油！加油！加油！
16: 慢慢慢慢
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
14: 哎呀，杨强，杨强，他是干的了。
17: 球队这个是年农的嘛？幸好当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业的待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
18: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地。

0: Ama top oynar top oynaganda kaid bunç ahlaklık aşa kana kalımız şıltep orunsuz işine katti kumay. Ama düjan bolsa anda balının ki şu KPN tanışıp ip mansak bulut de menen tuncu beden şu kartı yap. Tulum efsulandım üzerimden ki şu düjanlık salayetimle düjanlık vazifemle ada kılanmadım.
1: Hey! Müdafiye peyde silah oynayıp durun lan.
2: Cüret.
3: Koş. 江苏队利用主场优势，逼平新疆乐普湖。
0: Evet, bir meydan tohtudum. Hayatım tüncü kayıtımda kızıl kartına aş memleket musafisiydim. Ben o meydanın üzerine düşenmeye teşhidi olduğum ki hissiyatını nazar kılınan tesirleşip bahat ettim. Belki yapışlandım, belki pişanlandım. Tohtudum!
4: Tohtudum!
3: 没有了球队灵魂， 队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
5: Mamusağını bela oynayla. Mamusağını bela oynayla valla. Yardım olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent almakımız kes.
6: Yana yana yana! Girip koy!
5: Kançık ters geliyor müsabakaya, kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne mis yapıp yerlemez.
7: Balda.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi?
8: Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
5: Ay şu kişkine severlikten hem de onu ruhuyla hem de onu çıkıp ay şu netice olan o iştiyak kendisi kus çıkışın değil mi?
8: Kanda kılımız hemse. Balda o gibi değişmeyle.
5: Uyandık, ısırçılık koyuz burada. Sonra uyancılık ulaştık koyuz burada. Biz neyim uyan koyuz, biz top oynayın netice yapsak olmayıydı da.
8: Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuda.
5: Ellerini görmüşme, Rahman canım yok.
9: Bir de yerim de.
10: Hey, Cuvo Havyun. Cayo.
11: Bu top cümlak neyse uçturuş diken bu durdu. Ufsak, uçtursak. Hem misimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı? Ten berhmen bulunuz.
8: Kavrem be. Yüzümüzdeki takdirini, yüzümüz belgeleydi o vakitinde. Pırset ne? Çın çıkmışsak olmayla. Kallanın işler.
5: Kiler kadın, bağımı yok kukmayımız bu ne? Kilerlerimiz ben kukmayım ben. Ters geldi, çın oynar. Lan ben kukmayımız.
8: Kusura bakma, etmeye
5: vermiş
8: kendini. Çım oynayla vicdanınızdan oldu bu. Kavak koysun. Çık!
3: Di 3 场, 他们必须赢, 否则就要打道回府。 队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。新疆
12: 加油！
13: 开始！
12: 加油！
13: 岳不华！
14: 加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！